asem no odi ogie eje no onu na waka ona semu se onu awrade nyakopon ana waka ona semu se di odi ne hoto onu awrade nyakopon so no eti se zion mepo eti se jerusalem mepo wo yesu kristo di mo awrade enye o